Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Ah rana nin rana nin ara ira, yakalım mı yakmayalım mı?

radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 18 Eylül Cuma sabahındayız. Haftanın son iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Sıcak gelişmelerle programımıza başlayacağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemiz bir spor haberi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk etti. Ve Beşiktaş mücadeleyi 4-1 kazandı. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, Polonya'da Amerikan üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurmuş. Yine sıcak bir gelişme, resmi gazeteye göre 39 ilin emniyet müdürünün değiştiği aktarılıyor. 24 ilin müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi de müdür olarak illere atanmış, çeşitli illere atanmış değerli dinleyenler. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Tedbir kararının kaldırılmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi de sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor denilmiş. Ticaret Bakanlığı Made in Türkiye ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladic'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin sanal medya paylaşımları üzerine suç ve suçluyu övme kapsamında ilgililer hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuş değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Sivas'ın Divri ilçesinde 7 gündür kayıp olan ve aradan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında koruma altındaki diğer kardeşlerinin beyanı üzerine Büşra'yı çadırdan alıp götürdüğü iddia edilen Mehmet K. isimli kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Kardeşlerden 9 yaşındaki R.B. ifadesinde annesinin Büşra bebeği vermek istemeyip ağladığını, babasının onu çok borcumuz var diyerek susturduğunu söyledi. Ayrıca R.B. ifadesinde Mehmet K.'nin anne ve babasına kararınızı verin, yakında gelip alıp Diyarbakır'a götüreceğim dediği ifade edilmiş değerli dinleyenler. Ancak henüz 11 aylık Büşra bebeğin bulunmadığı belirtiliyor. Yine haberin detayında değerli dinleyenler. Amerika Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi, arttırması sonrası Amerika Başkanı Donald Trump Merkez Bankası'na sert bir mesaj verdi. Bankaya faiz oranlarının %1 veya daha düşük seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu. Faiz oranları %1 veya daha düşük seviyede olması gerekiyor ifadelerini kullandı. Bu artık böyle devam edemez ifadelerini kullandı. Trump ülkenin yeni yatırımlarla hızla büyüdüğüne işaret ederek ticaret açığı verdiğimiz her ülkeyle ki bunların çoğu ticareti durdurduysak yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırdık. Açık kelimesi zarar için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz taşıyoruz ve bunu artık böyle devam edemez ifadelerini kullanmış.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 yeni atama kararı deniliyor. Bir başka haber başlığımızdı. Suudi Arabistan, Ahba ile Hamis Mushayt kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Amerika'nın bize vermediği Filistin heyeti Birleşmiş Milletler'de video yoluyla hitap edecek denilmiş. Ankara'da suç örgütlerine operasyonda 67 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Yapay zeka eğitim programıyla 5.2 milyon öğrenciye ulaşılacak denilmiş. İzmir'de 235.926 uyuşturucu hapı ele geçirildi. 199 yeni noterlik hizmeti devreye giriyor, hizmete giriyor denilmiş. 9 organize suç örgütüne yapılan operasyonlarda 76 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Pakistan ziyaretleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Amerika'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve beraberindeki yetkililere vize vermemesi üzerine Abbas'ın genel kurula önceden kaydedilmiş video mesajıyla hitap etmesine izin verdi. Karar 152 ülkenin desteğiyle kabul edilirken 3 ülke karşı oy kullandı, 4 ülke çekimser kaldı deniliyor değerli dinleyenler. Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı deniliyor. Putlan CHP'sinin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevi sonlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kürsüsünden duyurdu. Meclis üyesi CHP'den istifa etti. Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne harika başlangıç haber başlıklarımızdı.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: İl Emniyet Müdürleri kararnamesi resmi gazetede yayımlandığı Gülistan Doku soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze alındı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 24 ilin Emniyet Müdürü merkeze alındı. Diğer yandan 39 ile yeni Emniyet Müdürü atandı. O iller ve atanan Emniyet Müdürlerinin isimleri yer alıyor. Amerika'nın Michigan eyaletinde Amerikan ordusuna ait bir F-16 tipi savaş uçağının düştüğü pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtilen bir haber var. Önümüze düşen bir haber. Kosova'da Batı Nil virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi Batı Nil virüsü tanısı konulan bir hastanın hayatını kaybettiğini ve bunun Kosova'da virüs nedeniyle kaydedilen ilk ölüm vakası olduğu açıklanmış değerli dinleyenler. Amerika'dan İran heyetine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi vize onayı deniliyor. Suç örgütlerine yönelik operasyonda 67 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında değerli dinleyenler. Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hala karakterini canlandıran 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonların devam edeceği sinyalini verdi Bakan Çiftçi. Bu sabah için yarın sabaha doğru da operasyon olabilir, operasyonlar devam edecek. Biz devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz ifadelerini kullandı.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Antalya'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen 71 yaşındaki Ercan Demir, ailesiyle evine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti deniliyor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tomas Reis ilk antrenmanına çıktı deniliyor. Antrenman öncesi as başkan Zeyat Kafkas istemedikleri sonuçları aldıklarını, yeni teknik direktörleri Tomas Reis'le yeni bir sayfa açtıklarını ifade etmiş. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mevcut zorlu jeopolitik durumda Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak faaliyetlerinin bölgede ve dünyada istikrarı daha da güçlendireceğini söylemiş. Güzün Müjde Kaşlı dünya şampiyonu oldu. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Güzün Müjde Karakaşlı dünya şampiyonluğunu elde etti. Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni yayın ihalesinin tarihi 13 Ocak 2027 olarak belirtilmiş. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezben hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona erdi. Rusya'dan batıya gerilimi tırmandıracak suçlama haber başlıklarıydı. Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerine, sıcak gelişmeleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya ile olası bir savaşa hazırlandığını öne sürdü. Batılı yöneticilerin Rusya tehdidi söylemini yaygınlaştırdığını savunmuş, çeşitli iddialarda bulunmuş. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Yeni partinin bağış kampanyasında son durum aktarıldı. 50 günlük toplam bağış miktarı açıklandı. Açıklama Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan tarafından yapıldı. Partisinin dayanışma kampanyasında 50 günde 158.202 bağışçının katkısıyla üyelerin aidatları da dahil olmak üzere toplam 561.631.100 liralık destek sağlandığını açıklamış değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: günün şarkısı. Sinerji günün şarkısı.
1: Savcı odasında fotoğrafı gündem olmuştu. Avukat tek ışık gözaltına alındı deniliyor. Mahkemeden CHP İstanbul kararı denilmiş. Gürsel Tekin'in görevine son verildi. Yeni partinin ismiyle ilgili olumsuz karar çıkarsa ne yapılacak? Özgür Özel yanıtladı deniliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partinin ismiyle ilgili tartışmalar hakkında konuştu. Bu aşamada kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi biz iltibas olmadığını düşünüyoruz dedi. İltibas olduğuna hükmedilmesi durumunda ne yapılacağı sorulan Özel, biz bu yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. En kötü olasılıkla da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar, yolumuza devam ederiz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Resmi gazetede yayımlandı emniyetteki kritik atamalar deniliyor. Kartal Avrupa'da yüksek uçuşta denilmiş. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti deniliyor. Beşiktaş'ın galibiyet golleri İlhan Fakılı, Černý, Murillo ve Poku'dan geldi deniliyor. Almanya Başbakanı Merz'den Amerika açıklaması, koşulsuz dostluk dönemi muhtemelen geride kaldı ifadelerini kullanmış. Birleşmiş Milletler'den Amerika'nın bize vermediği Mahmut Abbas'a ilişkin karar deniliyor. Ankara'da yeni nesil suç örgütü operasyonunda 67 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamaları var. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 3.3 milyar avro daha aktaracağını söylemiş değerli dinleyenler.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Ah rana nin rana nin ayra. Yakalım mı yakmayalım mı?

İl Emniyet Müdürleri kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze alındı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 24 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Diğer yandan 39 ile

reyting rekorları kıran Aşkı Memnu dizisinde Arsen Hala karakterini canlandıran 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonların devam edeceği sinyalini verdi Bakan Çiftçi. Bu sabah için yarın sabaha doğru da operasyon olabilir, operasyonlar devam edecek. Biz devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz ifadelerini kullandı.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı, Muhammed Yarız tutuklandı, 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turan'ın da bulunduğu 42 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Tera Yatırım Pusula Portföy sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında inceleniyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti değerli dinleyenler. Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş taraftarına övgü denilmiş, Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin kitapçığı dahil toplatılan birçok eser için ihlal kararı deniliyor. 5 bon için tasfiye süreci başlatıldı, Tera Portföy'den SPK kararına ilişkin açıklama denilmiş. Şüphelilerin DNA örnekleri alındı, Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni gelişme haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 yeni atama kararı deniliyor. Bir başka haber başlığımızdı. Suudi Arabistan, Ahba ile Hamis Mushayt kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Amerika'nın bize vermediği Filistin heyeti Birleşmiş Milletler'de video yoluyla hitap edecek denilmiş. Ankara'da suç örgütlerine operasyonda 67 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Yapay zeka eğitim programıyla 5.2 milyon öğrenciye ulaşılacak denilmiş. İzmir'de 235.926 uyuşturucu hap ele geçirildi. 199 yeni noterlik hizmeti devreye giriyor, hizmete giriyor denilmiş. 9 organize suç örgütüne yapılan operasyonlarda 76 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Pakistan ziyaretleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Amerika'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve beraberindeki yetkililere vize vermemesi üzerine Abbas'ın genel kurula önceden kaydedilmiş video mesajıyla hitap etmesine izin verdi. Karar 152 ülkenin desteğiyle kabul edilirken 3 ülke karşı oy kullandı, 4 ülke çekimser kaldı deniliyor değerli dinleyenler. Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı deniliyor. Putlan CHP'sinin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevi sonlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kürsüsünden duyurdu. Meclis üyesi CHP'den istifa etti. Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne harika başlangıç haber başlıklarımızdı.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklenirken, hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış özellikle Hatay'ın kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri için yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş. Yine kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde rüzgar beklendiği aktarılmış. Haftayı kapatıyoruz bu programla. 18 Eylül 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. 21 Eylül Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzdan mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas merkezli dev yağış kütlesi Tokat, Amasya, Samsun ve Ordu'ya doğru hızla ilerleyerek şiddetli sağanak, şimşek ve ani su baskınlarına neden oluyor. Vatandaşlar dikkatli olmalı. İstanbul Havalimanı 18 Eylül'de 4. ana pistini açıyor. Yıllık yolcu kapasitesi 120 milyona çıkıyor. İç hat operasyonları artıyor. Tokat uçuşlarında performans güçleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 müdür merkeze çekildi, 23 polis baş müfettişi müdür olarak atandı. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 yeni atama yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlüler Aras Bulut İynemli ve Sefo dahil 18 şüpheli hakkında uyuşturucu operasyonu düzenleyerek gözaltı ve arama yaptı, biyolojik örneklerle soruşturmayı derinleştirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi Marsilya maçında sırt sponsorluğunu alamayan Tera'nın yazısını formadan çıkararak futbolcu isimlerini koydu. Bu gelişme sonrası Beşiktaş hisseleri %10 değer kaybetti, sponsorluk iptali açıklanmadı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin'in tedbiren yürüttüğü il başkanlığı sona erdi. Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandı. Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecini belirleyerek 3 ay içinde tamamlanacağını, tasfiye işlemlerinin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini açıkladı. Fon varlıkları piyasa şartlarına göre zamanla satılacak. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 yenerek sahada baskısıyla üstünlüğünü gösterdi ve Olaita'nın performansı dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheliye gözaltı kararı verip, aralarında Hasan Şaş ile ünlü isimlerin bulunduğu 15 kişiyi İstanbul'da gözaltına aldı. Okan Buruk, Trabzonspor'un teknik direktör değişikliğinin ardından pres odaklı taktikle Galatasaray'ı hazırlıyor. Osimhen yok, Deniz tecrübeyle savunma planlıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 79 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hakan Peker'le yaptık. Şöyle 90'lardan Ateşini Yolla radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Emine Sandal'la devam ediyoruz. Kimse yok mu? Hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bilal Matiz Haleyli radyonuzdaydı. Efendim bakınız, çiftçi ChatGPT'ye oğluyla ilgili akıl almaz şeyler yazınca tutuklandı. Abi ne ağzını ne ağzını Allah aşkına ya. Brezilya'da 36 yaşındaki bir çiftçi 8 yaşındaki oğlunu öldürme planını ChatGPT'ye anlattı. Bu ciddi mi? Yapay zekanın güvenlik sistemi tarafından tespit edilen konuşmaların Amerika ve Brezilyalı yetkililere iletilmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı. Sen bak, bir de şey düşünenler var ya, mesela ChatGPT yazılanları kim okuyacak diye okuyor. Da şimdi normal yazılanla ilgilenmez onlar işte. Böyle önemli şeyler yazarsan, ciddi şeyler yazarsan. Nedir, muhtemelen şifre kelimeler vardır radara yakalanan. İşte nedir, cinayet diyebilir, öldürmek diyebilir, hırsızlık diyebilir, tecavüz diyebilir. Hani bu bir takım şifre kelimeler vardır. Onları yazdığın zaman muhtemelen bir yerlerde bir ışık yanar. Ha bak, bu birazcık zorluyor şansını diye. Sonra sen oradan devam edersen hop radara girersin. Evine kadar bulurlar. Brezilya'da bakınız efendim, yaşayan şüphelinin oğlunu öldürmek ve ardından intihar etmek için plan yaptığı öne sürüldü. Soruşturmaya göre çocuk nafakası ödememek isteyen baba, hayda. Niye doğurdun abi mesela o zaman? ChatGPT ile yaptığı görüşmelerde planını ayrıntılı şekilde anlattı. Ayrıca cinayeti gerçekleştirmesi için bir kişiye 50 bin lira teklif ettiği, ancak teklifinin kabul edilmediği belirtildi. Şüphelinin konuşmalarında zehir, silah ve saldırı planlarından da söz ettiği aktarıldı. OpenAI'ın güvenlik sisteminin uyarı vermesinin ardından, dediğimiz gibi bakın, bir takım böyle bazı kelimeleri kullandığı zaman mutlaka bir sinyal falan veriyorlar. Mesela bu sadece cinayet olarak düşünme, mesela Trump yaz. Ona da bir yerden bir uyarı gelir. Mesela Trump yanında başka mesela kelimeler eklendiği zaman şu arkadaşla bir ilgilenin diye. Demiştik, OpenAI'ın güvenlik sisteminin uyarı vermesinin ardından bilgi FBI'ya iletildi. FBI'da Brezilya Adalet Bakanlığı üzerinden Espirito Santo'daki polise ulaştı. Polis şüpheliyi 19 Haziran'da planladığı saldırı tarihinden kısa süre önce gözaltına aldı. Bak, evinde yapılan aramada 4 şişe kimliği belirsiz madde. Kimliği belirsiz. O değilmiş. Ve bir ip bulunduğu bildirildi. Şüpheli suçlamaları reddederken avukatı, yapay zeka ile yapılan konuşmaların tek başına suçun kanıtı sayılamayacağını savundu. Avukatın da haberi yok galiba. Abi onlar kaydediliyor. Şimdi sen orada yaz güzel güzel, şöyle yapacağım öldüreceğim, böyle yapacağım öldüreceğim bilmem ne. Ondan sonra kanıt olarak ya. BBC'nin haberine göre şüpheli yaklaşık 54 günü cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme elektronik kelepçe takılmasına ve oğluna ve çocuğun annesine yaklaşmamasına karar verdi. Dava ile ilgili soruşturmanın sağ sürdüğü bildirilmiş. Yani bir zahmet yaklaşamasın zaten, bir zahmet hatta. Yani burada bir cinayet teşebbüs var sonuçta. Yani bu kadar kısa sürede salınması da ne kadar doğru onu da bilemeyiz. 54 gün cezaevinde kalıyor, sonra salıveriliyor. İşte aileye yaklaşmama cezası, elektronik kelepçe falan ama... İnşallah yeterli olur, öyle söyleyelim. O yüzden bakın, bu çok farklı bir örnek olsa da hani şey yapmayın. Yani ChatGPT ile yazmış olduğunuz, yazışmış olduğunuz şeyleri sadece hani baş başa bir sohbet gibi düşünmeyin. Yani ChatGPT olur, işte Gemini olur, fark etmez. Hani sen geçmişi kaydetmesen bile o geçmiş kaydediliyor. O konuda rahat ol yani.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Mahmut Uçakcan.

Gülşen. İtaat yok, radyonuzdaydı. Görünce sen mi bana, ben mi sana? Aç aç. Hoppa. Taparsın her santimine, unutmasın. Efendim bekar olanlar iyi dinlesinler. Onlar için bir hizmet. Bekarlara özel sevgili kiralama hizmeti başladı efendim. Hem de 7000 liraya. Tabii şimdi burada insanın aklına başka şeyler geliyor olabilir de gelmesin. Akraba baskısından kaçmak. Yalnızlıktan kurtulmak ya da konserlerde tek kalmamak için sevgili kiralamak Japonya'da son dönemin en büyük trendine dönüştü. Evet, bunları duyuyoruz Japonya'da. Hatta Tokyo'da programda da bahsetmiştik. Valilik şey kurmuştu efendim. Nedir o? Uygulama kurmuştu, aplikasyon. Devlet onaylı flört aplikasyonu. Hani baktım bu gençlerde bunlarla olmuyor ya deyip. Arkadaşlar bizler büyükleri olarak şu işe bir el atalım. Bunlar evlenemiyor bunlar. El ele tutuşmanın bile ekstra ücrete tabi olduğu, katı kurallarla yönetilen saatlik sevgili kiralama sektörünün merak edilen tüm detayları demiş. Bak mesela hani 7000 lira verdin, saatlik kiraladın, konsere gittin. Konserde böyle bir romantizm falan filan, bir elini tutayım dedin, ekstrası var. Umarım sadece ev Japonya'da son yıllarda hızla yayılan kiralık sevgili ve sosyal partner sektörü. Modern dünyada insanların yaşadığı yalnızlığa ve toplumsal baskılara karşı oldukça sıra dışı bir çözüm sunuyor. Anime dünyasından popüler kültüre taşınan bu konsept ilk bakışta şaşırtıcı görünse de ülkede oldukça profesyonel ve organize bir sistemle işletiliyor. Var Japonya bu böyle ya bunlar. Kiralık sevgili uygulaması etik kurallarla uygulanıyormuş efendim bak. Pek çok kişinin düşündüğünün aksine bu platformlar yetişkin içerikli hizmetlerden tamamen ayrılıyor. Zaten şimdi baktığın zaman adam bekar. Hani yani şimdi çok da detaylı giremiyorum konuya, anlatmak anlatılır ama. Hani zaten rahat yani, ha öyle söyleyeyim. Hani böyle bir şeye ihtiyacı olmaz, istese. Süreç iki tarafın da güvenliğini sağlayan katı etik kurallarla yürütülüyor. Buluşmalar sadece kafe, restoran veya park gibi kamuya açık alanlarda gerçekleşiyor. Özel evlere, otellere ya da plaj gibi açık kıyafet gerektiren mekanlara gitmek kesinlikle yasak denmiş. Müşterilerin kiraladıkları kişilerin özel iletişim bilgilerini talep etme hakkı bulunmuyor. Peki mesela hani bir elektriklenme oldu. Orada kafede otururken çaktırmadan da mesela böyle bir Instagram'dır, telefondur. Çekilen fotoğraflarsa yalnızca izin ve ek ücret karşılığında sosyal medyada paylaşılmama şartıyla çekilebiliyor. Oho, telif hakkı var. Hizmetin temelini birlikte yemek yemek, sohbet etmek, el ele yürümek veya bir etkinliğe katılarak hoş vakit geçirmek oluşturuyor. Bak fotoğraf çekiliyorsun, tamam mı? Ama bunun için biraz daha para harcaman gerekiyor. Ama o fotoğrafı da sosyal medyada yayınlayamıyorsun. Bakın arkadaşlar sevgili yaptım diye. Sadece telefonunda bulunuyor. İşte şey, arkadaşlarına gösterirsin yani. İşte ben de yengenizdeydik. Dün evet konsere falan gittik. Ya bu işte. Abi niye fotoğraf? Ya şu an duyulmasını istemiyoruz. Bu deneyimin temel saatlik ücreti ortalama 5000 ila 6000 Japon yeni. Bu ne? 1566 TL, 1879 TL arasında değişiyor. Hani 7000 dediniz siz de, ne oldu? Bu şey mi? Hani giriş paketi. Ha bak, ancak hemen her acente en az 2 saatlik kiralama şartı koyduğu için daha ilk adımdan itibaren temel maliyet 10.000 ila 12.000 yen, yani işte 3.000 küsürle yani 3.100-3.700 arası değişiyor demiş. Ha yani evet, saatlik ücreti bu. 1500-1800 arası, ama diyor ki bir saat olmaz abi, en az 2 saat. Hani gittisi geldisi var bunun falan filan, en az 2 saat. Öyle zaten bir hemen

Hemen 4000 liraya yaklaşıyor fiyat. Hizmetin nihai faturası sadece saatlik ücretlere sınırlı kalmıyor. Kiraladığınız kişinin buluşma yerine gelebilmesi için ortalama işte 1000 lira civarında ulaşım masrafı ekleniyor. Onu da sen karşılıyorsun. Belirli bir kişiyi tercih etmek isterseniz yaklaşık 650 lira tutarında seçim ücreti ödemeniz gerekiyor. Nasıl yani? Ha, sen istediğini seçemiyor musun? Ha, orada katalogdan seçemiyorsun yani. Sadece diyorsun ki şu şeyde bir kiralık arkadaş arıyorum. Ama oradan katalogdan seçeceğim dersen bir de ek ücret daha var. Buluşma süresince tüketilen tüm yemekler, içecekler ve etkinlik biletleri de tamamen müşteri tarafından karşılandığından... Yani evet, öyle olması gerekiyor zaten. 2 saatlik mütevazi bir randevunun toplam maliyeti 5600 ile 7800 TL seviyesini bulabiliyor denmiş. Japonya'daki kiralama kültürü sadece romantik ilişkilerle de sınırlı kalmıyor. Yoğun iş temposu ve sosyal izolasyonun yüksek olduğu ülkede insanlar farklı ihtiyaçlar içinde profesyonel kişilere başvuruyor. Bak mesela bunu çok iyi hatırlıyorum. Akrabaların evlilik baskısından kurtulmak için de profesyonel kişilere başvuruluyor. Bak, aile yemeklerine sahte nişanlı götürmek. Böyle akraba yemeklerine gidiyorsun işte, ya hep sana şey diyor, ne zaman evleniyorsun, yok mu kimse falan filan. Hemen buradan kiralıyorsun sahte nişanlı. Seninle yemeğe geliyor. Bak, iş yerinde yapılan bir hatayı telafi ederken yanında durup resmi özür dileyecek sahte ebeveyn tutmak. Hani annem babam başka yerde veya yaşamıyor diyelim. Hemen sahte ebeveyn tutuyorsun. Onlar geliyor, seni bizim oğlan şöyle bir hata yapmış. Vallahi iyi çocuktur be. İyi çocuktur aslında. Ya da yalnız gitmek istenmeyen bir konserde eşlik edecek arkadaş kiralamak son derece yaygın uygulamalar arasında yer alıyor. Günümüz dünyasında bireyselleşmenin geldiği bu nokta Japonya'da insan ilişkilerini güvenli ve sınırları belirlenmiş bir hizmet sektörüne dönüştürmüş durumda. Yani bunu bizde de yapmaya kalksan bizde de tutar ama bizde işte maalesef iş farklı amaçlara doğru gireceği için büyük sıkıntı doğurur. İnsanlar sadece bir hedef olarak yapıyor bu işi. Hani nedir? Etrafa sevgilim var havası vermek. Konsere yalnız gitmemek. Aile baskısı, efendime söyleyeyim, kurtulmak, akraba baskılarından niye evlenmiyorsun? Sadece bu amaç doğrultusunda. Ve Japonya'da bu hakikaten yıllardır yapılıyor.

Kafamın içini bir salsaydın radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Kafamın içini bir salsaydın. Şunu nasıl yapıyorlar ya? Bunu nasıl yapıyorlar ve bunu biz niye yapamıyoruz ya da bizim başımıza niye gelmiyor? Biz de parklarda gezdik. Biz de dağ bayır gezdik, çıktık, kamplar kurduk. Bak, parkta gezerken yerdeki parıltıyı fark etti, bir anda zengin oldu. Ha, bu şey, bu direkt elmas bulmuş bu. Amerika'da bir parkı ziyaret eden Casey Smith, yürüyüş sırasında yerde park ettiği taşın 3.09 karatlık, ooo maşallah, beyaz elmas olduğunu öğrendi. Peki o düşmüş mü, hani böyle yüzük falan mı düşmüş, yüzükten mi düşmüş? Yoksa direkt hani oradan, yerden mi fışkırmış? Yerden pek fışkırmış. Bir tane şey vardı, Amerika'daydı galiba, böyle bir elmas parkı gibi bir şeyler vardı. Ara ara oluyordu orada öyle. Evet evet, doğru, bak orasıymış. Pensilvanya'dan Arkansas'taki Elmas Krateri Eyalet Parkı'na gelen Smith, sürülmüş toprak üzerinde alışılmadık bir parıltı fark etti. Yani şimdi oraya geliyorsan zaten bunun için geliyorsundur kısmen. Ya da en azından hani aklının bir köşesinde vardır yani. Gideyim şurada yürüyeyim de belli mi olur bir elmas melmas denk gelir bir yerden diye. İncelenen taşın renksiz, düz ve pürüzsüz yapıya sahip doğal bir elmas olduğu belirlendi. Bak, Smith park içinde yürürken toprakta diğer taşlardan farklı görünen bir cisim fark etti. Konum bilgisi. Yerden aldığı taşın daha sonra 3.09 karatlık beyaz elmas olduğu tespit edildi. Küçük bir boncuk büyüklüğündeki elmasa Smith tarafından Zanovia Özgürlük Elması adı verildi. Ne kadar bu? Değeri ne kadar bunun? Tamam, sen hani isim verdin de. Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda ziyaretçiler değerli taş ve mineral aramak için ayrılmış 37 dönümlük alanda kendi aramalarını yapabiliyor. Evet, böyle bir şey var. Parkın kurallarına göre ziyaretçilerin alanda buldukları elmasları ellerinde tutmalarına izin veriliyor. Bu nedenle Smith'in bulduğu 3.09 karatlık taş da kendisine ait olacak. Ha, ellerine tutmalı, hani şey, oradan çıkartabiliyorsun yani. Elle tutmalı, efendim, parkımızda gezdiğiniz süre boyunca elinizde tutabilirsiniz. Öyle değil, götürebiliyorsun yani. Bölge doğal volkanik yapısı nedeniyle elmasların yüzeye çıkabildiği alanlardan biri olarak biliniyor. Doğal erozyonun zaman içerisinde yer altındaki taşların yüzeye yaklaşmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Parkta yapılan aramalarda bugüne kadar binlerce değerli taş bulundu. Ziyaretçiler de sürülmüş toprak üzerinde veya yüzeye yakın bölgelerde elmas arayabiliyor denmiş. Bak, 40 karatı aşan elmas da bulmuşlar. 1920'li yıllarda. Vay, 40 karatı aşan. İşte Amerika'ya gittiğin zaman böyle bir plan da yapacaksın. Yani bir gününü veya iki gününü buraya ayırıp. Hani en azından belki böyle masrafları çıkarma adına. Şanstır, belli mi olur yani, denk gelir. Alırsın zaten, elinde tutmana izin veriyorlarmış. Bozdurmayı bir yerde halledersin yani. Çok sorun olacağını sanmıyorum.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Mahmut Uçakçı.

0: ve Pamela. Adresler karıştı, radyonuzdaydı. Benim yurdum insanı rahat durmuyor yine. Aksaray'da bakın, yol ortasında dans eden iki genç kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye devam edince sürücüye ceza yağdı. Çekici olayını yanlış anlamışlar biraz. Olay Aksaray'ın en işlek caddesi olan Ebulfes Elçibey Caddesi üzerinde yaşanıyor. Bak, video var. Edinilen bilgiye göre iki genç müzik eşliğinde yol ortasında dans ederek kendilerince eğlendi. Böyle biraz daha vari kıyafetler. Hani nasıl derler? Arap vari. Evet. Belli. Sosyal medya için yapılmış. Sonra çekici var. Çekicinin üzerine çıkıyorlar. Orada da ilginç bir şekilde dans etmeye devam ediyorlar. Şimdi insanların dans etmesinde sıkıntı yok. Ki etmeyen güzel bir şeydir yani. Ama böyle olur olmadık yerde. Bir mesela bazen hatta şey geliyor işte, özellikle şimdi sonbaharla beraber görürüz yağmurlar falan daha bir kendini göstermeye başlatın. Sonbaharda dans eden çiftler falan görürüz, böyle güzeldir de onlar. Böyle nedir hani, sakin bir yerde yağmur altında kamerayı koyarlar, hemen birkaç figür sergilerler, güzel gelir göze. Bunlar yol ortasında. Sonra oradan çekicinin üstüne binip çekicinin üzerinde. Bir de mesela yapmış oldukları dans pek sanatsal görünmüyor. Verilmiştik. Bu sırada kavşağa gelen bir araç çekicisinin çekici kısmına binen iki genç seyir halinde de dans etmeye devam etti. Ki bu çekici muhtemelen oraya sanki hani daha önce anlaşılmış gibi sanki, bilemiyorum. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bunu bir ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, çekici sahibine karayolları trafik kanununun çeşitli maddelerince acımamışlar. Araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira. Trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten 25 bin lira. Olmak üzere toplam 35 bin lira ceza yazdı. Abi arkadaşlar arızalanmış, onları çekiyordum. Normalde evet, siz de zaten videoda göreceksiniz, bozulmuş bunlar. Bana haber verdiler, ben de onları çekmeye geldim yani. Birileri de kameraya çekmiş, ben ne yapayım? Böyle ufaktan bir yazmışlar efendim, emniyet müdürü trafik şube acımamış. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer Üretim Platformu'nda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Bu Yüzer Üretim Platformu'nun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaysa 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi.
4: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Tahmin ediliyor.
1: Haber.

nmm.com, nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Berksan şimdi radyonuzda. Oh oh.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Basın radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarçak, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hoppa. Bu neymiş? İşten kovulduğu servet sahibi oldu. Nasıl yani, tazminatla mı? O nasıl bir tazminat? Ama öyle normal tazminat değil. Bak, Fransa'da işten çıkarılan bir çalışan fesih belgesindeki yetkisiz imzanın mahkeme tarafından geçersiz sayılması üzerine 242.595 euro tazminata hak kazandı. 242.000. Bir otomobil bayisinde ticari direktör olarak çalışan Thomas, ağır kusur gerekçesiyle işten çıkarıldı. Yaklaşık 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından fesih mektubunu imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunun kanıtlanamaması davanın sonucunu değiştirdi. O imzayı kim attı peki? Yani çıkışta nedir? Kimse bunu artık şey, müdür falan filan, onun imza atması gerekiyor. Yoldan geçen birine... Bak, 1998 yılından beri şirkette çalışan Thomas, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri ve ekip taleplerine yanıt vermeme gibi gerekçelerle görevden uzaklaştırıldı. Tamam, olabilir. 22 Temmuz'da ise işine son veriliyor. Haziran'da görevden uzaklaştırılıyor, sonra işine son veriliyor. Ancak fesih mektubunun altında bulunan vekaleten ifadesi dava sürecinde öne çıktı. Ha, imzada. Belgeyi imzalayan kişinin Thomas'ın çalıştığı şirketin değil, grubun bodro işlemlerini yürüten başka bir firmanın insan kaynakları sorumlusu olduğu belirtildi. Bak, şirkette de çalışmıyor yani. Grubun bodro işlemlerini yürüten başka bir firma. Orada otururken ben canım sıkıldı, çıkarttım efendim yani. Bana çıkart dediler, ben çıkarttım, bastım imzayı. Gerisi beni bağlamıyor. Şirket fesih belgesini imzalayan kişinin işveren adına karar alma yetkisine sahip olduğunu mahkemede kanıtlayamadı. İlk derece iş mahkemesinden sonuç alamayan Thomas dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Üst mahkeme belgeyi imzalayan kişiyle işveren arasında gerekli yasal yetki bağının kurulamadığına hükmetti. Bu nedenle fesih işlemi usulen geçersiz kabul edildi. İmza yetkisindeki sorun nedeniyle mahkeme, şirket tarafından Thomas'a yöneltilen ağır kusur iddialarının içeriğini değerlendirmeye gerek bile görmemiş. İşten çıkarmanın gerçek ve geçerli bir nedene dayanmadığına karar verilerek çalışanın tazminat ve diğer işçilik haklarının alacaklarının ödenmesine hükmetti diyor. Vay arkadaş. Bak, 6 yılı süren yargılama sürecinin ardından karar onandı. Thomas için 130 bin euro maddi tazminat, 60.600 euro kıdem ve işten çıkarılma tazminatı, 27.270 euro ihbar süresi ödemesi ve 10.000 euro kötü çalışma koşulları tazminatı belirlendi. Yani kitlemişler her açıdan, buldukları her açıdan kitlemişler. Görevden uzaklaştırıldığı döneme ilişkin maaş ve izin alacaklarıyla birlikte şirketin ödeyeceği toplam tutar 242.595 euroya ulaştı. Bundan sonra böyle işten çıkma çıkış belgelerini falan iyice bir okumak lazım. 242.595 lira arkadaş. Hayır, şirket bunu hak etmiş, net söyleyeyim. Yani bu kadar böyle bir işlemde bu kadar acemice davranılması. Tamam, bak, işten çıkartma olabilir. Performansını beğenmiyorsundur, ne bileyim, olabilir yani. Tabii keşke olmasa ama maalesef iş hayatında bunlar var. Hal böyleyken daha önce hiç mi ya, veya daha önce hep böyle mi yaptığınızda aynı yöntemi devam ettirdiniz? Bak, biri dikkatini çekiyor, birine dikkatini çekiyor. İş buraya kadar geliyor ondan sonra.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Barbaros yok mu radyonuzdaydı? Bak bu herhalde yeni bir yöntem oldu artık. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de aranan bir şahıs. Kadın, yani kadın kılığına girmemişti. Kadın olmuştu. Ameliyatta, operasyonla. 7 yıl mı ne araması vardı galiba. 7 yıllık bir ceza, tam hatırlamıyorum. Programda geçmiştik ama konuyu. Dinleyenler hatırlar. Operasyonda kadın olmuştu. Yakalanmamak için yakalandı. Bu galiba yeni trend olarak dünyada yaygınlaşmaya başladı. Bakın Brezilya'da 80 cinayetten aranan suç makinesi adam kucağında 2 yaşında bir çocukla kadın kılığında yakalandı. Bu da. Bu ama kadın kılığında, bak bu. Diğeri bizdeki direkt olarak kadın olmuştu. Operasyonla. Brezilya'da geniş çaplı bir polis takibinden kaçmak için peruk takıp kadın kılığına giren ve kucağında 2 yaşında bir çocukla dolaşan... Çocuk gerçek ama... Oğlum çocuğu nereden buldunuz abi, onu da işte yani... 33 yaşındaki Alves da Silva, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hakkında ağırlaştırılmış cinayet suçlarından çıkarılmış 5 ayrı tutuklama kararı bulunan şüpheli... 48 saat süren takibin ardından federal otoyolda gözaltına alındı. Kadın kıyafetleri giymesine ve ojeli tırnaklarına rağmen göğsündeki belirgin dövmesi sayesinde... Bari göğüs dekoltesi vermeseydi.

Tamam hadi bir şey yapıyorsun, bir işe kalkışıyorsun. Bak orada evet fotoğrafta belli oluyor. Deko şey dövme. Bari kapataydın. Efendim daha etkileyici olur diye. Kadın kıyafetleri giymesine ve ojeli tırnaklarına rağmen göğsündeki belirgin dövmesi sayesinde teşhis edilen zanlının gözaltına alındıktan sonra polise soğukkanlılıkla tam 80 cinayet işlediğini itiraf ettiği bildirildi. Artık zaten itiraf etsin. Hani bir kaçacak yer kalmadı, iki kaçmak için her yolu denemişsin artık belli. Bu son çare olarak bunu da yapmışsın, bunda da başarısızsın. Daha da zorlama yani. Çocukla da herhangi bir bağ bulunmamış bu arada. 2 yaşında çocuk vardı ya kucağında. Paraíba eyaletine bağlı Mulungu Belediyesi yakınlarında yakalanan Alves da Silva'nın yakalandığı sırada kucağında tuttuğu 2 yaşındaki çocukla hiçbir akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı. Çocuğu da çalmış herif ya. Sağlık durumu iyi olan çocuğun zanlının yanına nasıl geldiği yetkililerce incelemeye alınırken polisin ilk etapta 16 cinayetle ilişkilendirdiği şüphelinin verdiği ifade soruşturmanın seyrini derinleştirdi diyor. 80 cinayet arkadaş. 80 cinayet işliyor ve bu zamana kadar yakalanmıyor. En nihayetinde artık bir ipucu buluyorlar, peşine düşüyorlar. Federal otoyolda da kadın kılığına girmiş bir halde o dövmeden nasıl pişman olmuştur sen düşün artık. O dövme sayesinde yakalanıyor.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Müfide İnsel Ali. Telaş radyonuzdaydı. Çok güzel bir şarkı. Çok hoşuma gidiyor benim. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Gripin radyonuzda hiç utanmadan...

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

boyu mecliste kalmış. Gece boyu sabaha kadar. Ama meclisin tuvaletinde. Abi nasıl orada mahsur kaldın ya? Belçika'da milletvekili Frederik Erens, parlamento binasındaki tuvaletin kapısının kilitlenmesi üzerine geceyi içeride geçirmek zorunda kaldı. Bu da fena bir şey ama ya. Hani düşün, herhalde mesai bitiminde biraz gitti. Böyle millet falan dağılmıştı falan. Milletvekilleri, milletler. Tam o sırada içeri böyle bir bakmıştır belki çalışan. Hani kimse yok diye kapıyı kilitlemiştir. Telefonunu da yanında bulundurmayan Erens. Ah be abi. Yaklaşık 13 saat sonra temizlik görevlisi tarafından kurtarıldı. Peki bunun hiç danışmanı falan filan yok mu ya, böyle arayan soran? Hani sayın vekilim neredesin de filan, ulaşamıyoruz size. Tamam, telefondan ulaşamıyorsun da bir böyle hani en son meclisteydi, meclisi bir gezersin. Bir ortalığı ayağa kaldırırsın hatta, vekili ulaşamıyorum diye. Tabii onlardaki çalışma sistemi nasıl bilemiyorum. Bizde danışmandan bol bir şey yok. Belçika'da Flaman Parlamentosu üyesi Frederik Erens, parlamentonun ek hizmet binasında girdiği tuvaletin kapısının kilidinin sıkışması nedeniyle, o kimse de kilitlemiyor. Kilit sıkışıyor. Saatlerce içeride mahsur kaldı. Kır kapıyı abi. VRT'nin haberine göre aşırı sağcı, tamam bilmem ne partisinin milletvekili Erens, parlamento çalışmalarını tamamladıktan sonra ek hizmet binasındaki tuvalete gitti. Olur, insanlık hali, normal. Ancak kapıyı açmaya çalıştığında kilidin sıkıştığını fark etti. Ben çıkarken. Erens'in yaşadığı talihsizliği daha da zorlaştıran ayrıntıysa telefonunun yanında olmamasıydı. İşte böyle biraz böyle bulunduğun yerden uzaklaştığında telefonu al yanına. Bu tuvalette olsa. Onu hani insanın telefonunu tuvalete götürmesini anlarım. Eyvallah da mesela tuvalette telefonla konuşulmasını ben. Abi adam oturuyor konuşuyor ya. Tuvalette falan. Arada ses tonu değişiyor konuşurken normal olarak. Fiziksel aktivitelerden dolayı. Arada adam konuşuyor ama yani hani dünyayı mı kurtarıyorsun abi? 2 dakika bekle, çıkınca rahat rahat konuş. Hem sen rahatsız olma, hem bir de karşı taraftaki de bence anlıyordur ha. Çünkü sifon sesi falan geliyor arada. Binadaki diğer çalışan ve milletvekillerinin de mesailerini tamamlayarak ayrılmasıyla Erens dışarıdan yardım isteme imkanı bulamadı. Yaklaşık 17, saat 17 sıralarında girdi tuvalette mahsur kalan milletvekili, gece boyunca içeride kaldı. Erens ancak ertesi sabah saat 6 civarında binaya gelen temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla dışarı çıkabildi demiş. Demek ki akşam kimse kontrol etmiyor. Hani böyle bir tuvalet temizliğini falan sabah bırakıyorlar her şeyi. Geceyi kapalı bir alanda geçirmek zorunda kalan milletvekili kurtarıldıktan sonra oksijen yetersizliği endişesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. O oksijen yetersizliği değildir o. O panik ataktır o, ben sana söyleyeyim. Orada oksijen yetersizliği zaten, onların havalandırması var. O panik duru da o şekilde söylememişlerdir.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Hastanelerde şu anda bile ameliyat sırası bekleyen, ameliyat olan, makineye bağlı olan, yoğun bakımda bulunan, organ bekleyen, diyalizde olan, kaza yapan kardeşlerimiz var. Rabbim cümlesine şafi ismi hürmetine acil şifalar ihsan eylesin. Sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını bertaraf eylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin Yüce Mevlam. Dirliğimizi, huzurumuzu kıyamete kadar daim eylesin. Vatanımızı, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı kıyamete kadar payidar ve bahtiyar eylesin. Geçen hafta başlamış olan yeni eğitim, öğretim yılımız hayırlı olsun. Rabbim eğitim camiamıza, ailelerimize, çocuklarımıza hayırlara vesile eylesin. İnşallah yavrularımızın, çocuklarımızın Allah peygamber sevgisiyle, ezan bayrak aşkıyla vatana, millete hayırlı neferler olmayı Rabbim nasip eylesin. Öğretmenlerimize Rabbim kolaylıklar, yavrularımıza zihin açıklığı versin. Şu anda içinde bulunduğumuz haftada ahilik teşkilatının kuruluşunun sene-i devriyesi, ahilik haftası, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın, beraber kazanmanın, beraber kar etmenin ete kemiğe bürünmüş hali olan ahilik teşkilatımızla milletimize, memleketimize, esnafımıza, çalışanlarımıza hayırlı olsun. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Helalinden kazanmayı, helalinden iş yapmayı, helalle iştigal etmeyi Rabbim tüm kardeşlerimize nasip eylesin. Bu noktada Rabbim bizleri helalle uğraşmayı, helal lokma yemeyi, çoluğumuza çocuğumuza da helal yedirmeyi nasip eylesin. Haramdan, günahtan beri eylesin bizleri. Yine bir güne hasredilmez ama çünkü öyle değerlerimiz vardır ki o değerlerimizi bir gün anmak, bir gün anlamak kafi gelmez. Haliyle yarın da gazilerimizin günü. Gazilerimiz vatanı için, ezanı için, bayrağı için, namus için canının yongasından vazgeçen kutsal mücadelenin canlı tanıkları. Onları aynen bir gün anne baba günü olmayacağı gibi bir gün eş günü olmayacağı gibi şehitlerimizi, gazilerimizi de bir gün ile yetinmek tabii ki biraz az olur, haksızlık olur. Hakkı iade etmemiş oluruz. O manada da resmi anlamlar çerçevesinde şu anda hayatta olan gazilerimize Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Ahirete irtihal eden cümle şühedaya, şehitlerimize ve gazilerimize de Rabbim gani gani rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, bu vatan için, ana yurdumuz için, Anadolu'muz için tırnağından vazgeçen, ter döken, emek veren herkesin dinimiz nazarında, Allah nazarında, peygamber nazarında ve toplum nazarında yeri ayrıdır. Vatan için, ezan için, bayrak için, istikbalimiz için, istikralimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için bu vatana tırnağını dahi feda eden başını o yola koyan herkesin bizim nezdimizde, toplumumuz nezdinde ve dinimiz nezdinde müstesna bir yeri vardır. Onların hakkı ödenmez. Çünkü bir insanın en değerli varlığı canıdır. Candan daha öte bir şey yoktur. Vatanımız için, ezanımız için, bayrağımız için, geleceğimiz için canından vazgeçen, elinden, gözünden, ayağından, bir organından vazgeçen insanlar bizim nazarımızda aynı zamanda şeref, iftihar tablosudur. Biz şuna inanıyoruz. Vatan bizim için sıradan bir toprak parçası değildir. Vatan bizim için üzerinde doğup büyüdüğümüz, ezanlarımızın okunduğu, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı, işimizi kurduğumuz, yuvamızı kurduğumuz ve bize şehitlerimizin kanı karşılığında emanet edilmiş olan kutsal bir toprak parçasıdır. Biz vatanı bir kuru sevda uğruna mukaddes görmüyoruz. Toprak sevdası uğruna mukaddes görmüyoruz. Vatan bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Dediği gibi milli şairimizin, vatan bizim için bir emanettir, kutsal bir emanettir. Ama o emanete bir de can ortaya konulmuşsa, kan ortaya konulmuşsa, o bizim için kutsaldır. Kutsallığı da buradan ileri gelir. Haliyle güzel yurdumuz, güzel Anadolu'muz, cennet vatanımız, ta Ahlat'tan Edirne'ye kadar, Sinop'tan Antakya'ya kadar, her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış, bunu abartı olarak söylemiyoruz, her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış, kutsal bir emanetin üzerinde biz doğup büyüdük, işimizi kurduk, evlendik, yuva kurduk, çocuğumuzu yetiştiriyoruz, ibadet ediyoruz, ezanlarımız gürül gürül okunuyor, rengini şehitlerimizin kanından almış olan ay yıldızlı bayrağımız gönderide, Allah'a hamdü senalar olsun, dalgalanıyor. Onun için bu vatan uğruna binlerce ama binlerce şehit verildi. Şöyle her haneye geriye dönüp baksak, birkaç kuşak geriye gitsek, büyük dedelerimiz, onların babaları, onların dedeleri, her haneden mutlaka şehit vardır. Mutlaka şehit vardır. Büyüklerimiz çok iyi bilirler. Yani babam gitmiş, işte 4 sene, 5 sene gelmemiş veya içimizde bu süre zarfında vatani vazifesini yapan büyüklerimiz çok iyi bilirler. 4 sene, 5 sene haliyle açlığın zirvesini yaşamış, affınıza sığınarak söylüyorum, yani yerden hayvanların dışkıları içerisinden, oradan işte neyse buğday arpayı bile alıp yiyebilecek çileyle bu vatana düşman ayağı basmasın diyerek 3 sene, 5 sene gidip askerlik yapan, vatanı vazife yapan, gidip de gelmeyenler var. Yani büyük dedemiz gitmiş işte 93 harbinde, Rus harbinde misal gitmiş gelmemiş. İşte biraderi gitmiş gelmemiş. Babamız gitmiş gelmemiş veya işte yıllar sonra dönmüş diyerek şöyle geriye doğru baktığımız zaman her haneden mutlaka bu vatan için şehit vardır. Onun için milli şairimiz diyor ya, sen şehit oğlusun diyor. Şehit oğlusun, şehit çocuğusun. Bu vatana canını ortaya koymuş olan, haliyle o insanların torunusun, çocuğusun, incitme diyor, onlara incitme, kemiklerini sızlatma. O bilinç ve o şuurla bu vatan için mücadele eden bir nefer ol, bir asker ol, bir çocuk ol, bir torun ol, bir vatandaş ol. Yine aynı oranda binlerce gazimiz, şehitlerimiz bu mukaddes davanın, bu mukaddes davanın kutsal elçileri, Allah katındaki değerleri ve dereceleri ölçülmeyecek kadar büyük olan, peygamberlere komşu olacak olan, sıddık ve şühedaya komşu olacak olan şehitlerimiz. Aynı zamanda işte yarına vesile bugün gazilerimizin öneminden, gaziliğin öneminden bahsetmeye çalışacağız. Çünkü yine binlerce mevzisinde vasiyetini yazıp artık taarruz olacak, taarruz başlayacak. Geçen taarruzda şehit olamamıştık. Belki bu taarruzda şehit olacağım diyerek mevzisinde vasiyetini yazan, şehitlik nasip olmayan ama gözünden, elinden, ayağından, sağlığından, gençliğinden geçmiş binlerce gazimiz var. Bu kutlu mücadelenin, o kutlu mücadelenin, o savaşın canlı tanıkları. Bir hatıralarınızı anlat dediğimizde hakikaten gözleri dolarak anlatan, ne çileler çektiğini gözleri dolarak ağlayarak anlatan gazilerimiz. Ta Ahlat'tan Çanakkale'ye ve 10 gün 10 sene önce yaşamış olduğumuz o elin menfuz hain kalkışma, 15 Temmuz kalkışmasında 251 tane şehidimiz oldu. 251 vatan evladı, gencecik gençlerimiz bu vatan uğruna canlarını feda ettiler. Ve rakamı yanlış hatırlamıyorsam 2196 da gazimiz var. Sadece o FETÖ hain kalkışmasında 15 Temmuz'da 2200 gazimiz var. Kafasından vurulan, elini kaybeden, ayağını kaybeden, sağlığını kaybeden gazilerimiz var. Onlar bu kutsal mücadelenin, vatan mücadelesinin, ezan mücadelesinin, istikbal mücadelesinin canlı şahitleri. Gazilik öyle bizim nazarımızda, dinimiz nazarında öyle yüce bir ünvan ki göğüslerinde taşımış oldukları o şeref madalyasından daha yüce bir makam bizim nazarımızda. Niye? Çünkü biz şu anda bir vatan üzerinde yaşıyorsak, ezanlarımız okunuyor, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, bir emanetin üzerindeysek, bu emanete fedakarlık yapanların fedakarlığının sonucunda biz bu cennet vatanın üzerinde özgürce yaşıyoruz. Evet, cephe boyunda nöbet tutan askerlerimiz bizim başımızın altın tacıdır onlar. Sınır boylarında nöbet tutan, gece gündüz nöbet tutan, oradan tabiri caizse kuş uçurmayan Mehmetçiğimiz, Muhammedçiğimiz, Asakir-i Mansure-i Muhammediye olan Mehmetçiğimiz bizim gözümüzün bebeğidir. Altın tacımızdır bizim, gurur kaynağımızdır. Önce vatan, evet, sınır boylarında korunur, sınır boylarında muhafaza edilir. Vatandaşlarımız, insanlarımız Anadolu'da rahat yaşasınlar, rahat uyusunlar, rahat işlerine gitsinler, gelsinler. Çocukları okullara rahat gitsinler, gelsinler. Annem babam rahat etsin, kardeşim rahat etsin diyerek gözünü kırpmadan nöbet tutan Mehmetçiğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın medhine mazhar olmuştur. Aynani la temessuhum ennâr. İki göz vardır ki onu cehennem ateşi yakmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aynın beket min haşyetillah. Bir göz ki Allah korkusundan, Allah sevgisinden ağlayan gözü cehennem ateşi yakmaz. Bir göz ki batet tahrusu fî sebilillah. Öyle bir göz ki sabahlayan, yani gözünü bile kırpmayan, sabahlayan Allah yolunda Allah için harislik, bekçilik, gözcülük vazifesi yapan göz Allah katında o kadar değerlidir ki cehennem ateşi dokunamaz ona. Cehennem ateşi dokunamaz ona. Onun için bizim için Mehmetçiğimiz, Muhammedçiğimiz, Asakir Mansureli Muhammediye diyoruz ordumuza. Muhammed'in yardım olunmuş askerleri Asakir, Mansure, yardım olunmuş, Muhammed'in yardım olunmuş, muzaffer olunmuş, korunmuş, methesena olmuş olan Mehmetçiği bizim için göz bebeğimizdir ve vatan sınırda korunur, sınırda muhafaza edilir, sınır ötesinde muhafaza edilir, korunur ve vatan uğruna binlerce şehit ve binlerce gazi olur. Gazilerimiz şehitlik mertebesine ulaşmamış. Belki sıhhiye çadırlarında, sağlık ocaklarında, hastanelerde şehadet şerbetini içmemiş. Biliyorsunuz şehadet şerbeti yaralanan, ağır yaralanan, sıhhiye çadırına getirilen, artık narkozsuz, uyuşturmasız, acısız ameliyat edilen, uzvu kesilen o askerler eğer kurtulma ümidi yoksa özel bir mataranın içerisine konulmuş zemzemden içirilirdi. Özel mataranın içerisine konulmuş zemzemden içirilirdi. O da şehadet şerbetini içti denirdi. Yani bugün bile adet olarak yapmış olduğumuz o sekerat-ı mevte düşmüş, artık vefat edecek olan hastalarımızın ağzına böyle çay kaşığıyla, böyle pamukla, yudum yudum, damla damla zemzem verilme adeti aynı zamanda şehadet şerbeti içsin son anında. Demek olduğu gibi haliyle birçok Mehmetçiğimiz, Muhammedçiğimiz şehit olmuş, birçok insanımız, kardeşimiz iyileşmiş, şehadet şerbetini içememiş, tabiri caizse gazi olmuş. Gözünden, başından, elinden, ayağından olmuş, sakat kalmış. Tabi gazilerimizin hayata adaptasyonu öyle bizim gördüğümüz gibi böyle işte her zaman yakasına madalya taşıyarak cezmeyle başlamıyor. Onlar, gazilerimiz yaralandığı zaman uzun süren tedavi süreçleri, uzun süren terapi süreçleri, uzun süren hayata adaptasyon ve o stresi, sıkıntıyı atlatma, o depresyonu atlatma süreçleri, yeni bir hayata uyum süreci, belki yeni bir işe uyum süreci, eğitim süreci haliyle büyük sabır isteyen bir süreç, gazilik. Kolunu kaybetmiş, ayağını kaybetmiş, tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış. Allah muhafaza buyursun, Rabbim cümlesine şifalar ihsan eylesin. Kafasından birkaç kurşun yemiş. Bu vatanın evlatlarına yine vatanın evladı gibi gözüken, bu vatanın göz bebeği olan ordusunun elbisesini, komutanının elbisesini giyerek hain bir kumpasla aynı görev yaptığı arkadaşının, kardeşinin kafasına sıkanlar, işte onların da konumu çok farklı. Büyük bir ihanet, büyük bir hainlik, vatana ihanet, ezana ihanet, bayrağa ihanet, şühedaya ihanet, yaşayanlara ihanet, havasına ihanet, suyuna ihanet, toprağına ihanet. İşte böyle olan gazilerimiz, bugün aramızda olanlar, yaşayanlar, toplumumuz içerisinde olanlar, bizim aynı zamanda göğüslerindeki gazilik madalyası gibi iftihar, şeref tablomuzdur. Allah onlardan razı olsun. Şehitlik bambaşka bir makam zaten. Şehitlik zaten bambaşka bir mekan. Başka bir, bambaşka bir... Eyvallah. Buyurun. O zaten bambaşka bir makam şehitlik. Gazilik de kendi azasından, uzvundan, canından bir parça kopan insanın haliyle o travması, büyük mücadeleyle beraber o travması da ayrı bir şey. Bugün onlar bize emanet. Bugün onların aileleri bize emanet. Onların çocukları bize emanet. Onlar bu vatana emanet. Tabii biraz önce söylediğim gibi vatanın müdafaa sınır boylarında başlar. Mevzilerde başlar, gözetleme kulelerinde başlar. Şehitlerimiz olur, gazilerimiz olur bu vatan için, ezan için, bayrak için. Ama aynı zamanda bu vatan için aynı fedakarlıkta yine toplum içerisinde bir takım yerine getirilmesi gereken vazifeleri de yerine getirmekle de olur. Bugün bir askerimiz, bir güvenlik gücü neferimiz sınır boylarında düşman girmesin, yadel memleketimize ayak basmasın, mabetlerimize namahrem eli dokunmasın diyerek oralarda nöbet beklerken aynı zamanda biz vatandaşların da biz özgürce dolaşan, özgürce burada yaşayan insanların da bu vatana borcumuz var. Bu vatana borcumuz var. Bugün belki nöbetimiz, nöbet mahallimiz bir camidir. Bugün nöbet mahallimiz belki bir okuldur. Bugün nöbet mahallimiz belki bir hastanedir. Bir fabrikadır, bir iş yeridir, bir dairedir. Bir bürodur, bir işletmedir. Onun için bizim bu vatana borcumuz var. Şehitlerimiz, biz şehitlerimize bu vatan için ne yaptın diye soramayız. Yani sen vatana ne yaptın diye şehide sorulur mu? Candan daha öte bir şey var mı? Şehitlerimize vatan için ne yaptın diye soramayız. Gazilerimize de sorsak der ki, ya ben de keşke şehit olsaydım, ben de şehit olmayı arzuladım. Kolum koptu, ayağım koptu, şehit olmayı arzuladım. Şehit olmak isterdim. Ama Allah bize sorar, bu vatan için ne yaptın? Bu vatan için ne yapıyorsun? Öyle bir emanetin üzerinde özgürce dolaşıyorsun ki, ezanların okunuyor, ay yıldızlı bayrağın dalgalanıyor. Rahatça işine gidip geliyorsun. Yuvanı kurmuşsun, aileni kurmuşsun, kazanıyorsun, geziyorsun, tozuyorsun, tatil yapıyorsun. Bu vatan için ne yaptın? Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kendisine sorulmasını istediği gibi bugün Allah için ne yaptın? Vatana hizmet aynı zamanda Allah için hizmettir değerli kardeşlerim. Evet bizim mevzimiz belki sınırımız bir camidir, nöbet mahallimiz. Bizim nöbet mahallimiz bir okuldur, öğretmenin sınıfıdır. Bizim nöbet mahallimiz bir doktorun muayenehanesidir. Bizim nöbet mahallimiz bir işçinin çalışmış olduğu makinenin başıdır. bizim nöbet mahallimiz memursak dairemizdir, masamızdır. Bir askerin mevziyi terk ettiğini, yolu açık bıraktığını, gözetleme kulesinden indiği neyse tartışılabilir ama benim nazarımda neyse bir insanın bu vatana hizmetini askıya alması, işinin hakkını vermemesi, gerçek manada hizmet etmemesi de vatana ihanettir. Ne iş yapıyorsak yapalım. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah sizin işinizi iyi yapmanızdan hoşnut olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir din görevlisinin görevi camiyken, bir öğretmenin görev mahalli sınıfken, bir doktorun görev mahalli hastane muayenehanesi iken, bir işçinin nöbet mahalli tezgahı, iş yeri makinesinin başıyken, bir kamu personelinin mahalli dairesi iken, ya artık ne gelen olur ne giden olur, bundan sonra ne arayan olur ne soran olur diye işini ıskalayan, işini hafife alan, işini layıkıyla yapmayan her insan, ama her insan bu vatana ihanet ediyor. Biz çocuklarımızı, kınalı kuzularımızı vatana kurban olsun diyerek ellerini başlarını kınalayıp gönderirken, aynı zamanda o babanın vatani vazifesi ta onu bebeklikten itibaren yetiştirmekle başlıyor. Babanın vatani vazifesi o çocuğu vatan sevgisi, ezan sevgisi, bayrak sevgisi, Allah sevgisi, kul hakkı, kamu hakkıyla yetiştirerek başlıyor. Eğer bir öğretmen bir çocuğu vatanına, milletine, ailesine, devletine gerçek manada insan olsun, ahlaklı, erdemli kişi olsun diyerek yetiştiriyorsa işte vatani bir vazife yapıyor demektir. Yetiştirmiyorsa ihanet ediyor demektir. Bir doktor eğer hastasına evvel emirde Allah rızası için, Allah rızası için Rabbin şafi olan ismini vesile olsun, şifa bulsun diyerek yapıyorsa vatani bir nöbet tutuyordur. Ama yerinde durmuyorsa, ödesinde bulunmuyorsa, işini ıskalıyorsa, kim olursa olsun vatana ihanet ediyor demektir. Bir işçi de böyle, bir patron da böyle. Ya gösterin, gösterin, yazın sizin gösterin. Yani bu vergi çok gelir, biraz yazın. İşte nereden ne düşürürüz, nereden ne kaçırırız, nereden ne işte sararız, nereden ne kazanırız, düşürün biraz verginin işte başı düşsün, gider gösterin, gider gösterin, vatana ihanet ediyorsun. Onun için bu vatana borcumuz var bizim. Bu vatani vazifemiz ölene kadar üzerinde gezdiğimiz, dolaştığımız, yediğimiz, içtiğimiz, bu vatana bizim ölene kadar borcumuz var. Çünkü öyle bir emanetin üzerindeyiz ki bu emanet kanla kazanıldı, tarihi kanla yazıldı. Haliyle biz kanla kazanılan, bedeli kan olan, can olan bir emanetin üzerindeyiz. Babamızdan bir tesbih kalsa, babamızdan bir işte çakmak kalsa, saat kalsa deriz ki ya bu benim işte babamdan, annemden neyse yadigar deriz. Hatıra deriz. Onu işte kaybetmemeye, muhafaza etmeye, korumaya çalışırız. Babamızdan, büyüğümüzden, sevdiğimizden kalan bir hediyeyi, tesbih, çakmak, bıçak neyse onu korumaya, muhafaza etmeye çalışırız. Ecdadımızdan kalan bu Anadolu, bu güzel yurdumuz, bu cennet vatanımız, onların kanları, bedelleri karşılığında, fedakarlıkları karşılığında, gazilerimizin azalarından, uzuvlarından vazgeçerek bırakmış olduğu, ben kolumdan vazgeçtim, ben gözümden vazgeçtim, ben ayağımdan vazgeçtim, ben tekerlekli sandalyeye oturmaya razıyım diyerek bize emanet ettiği bir vatanın üzerindeyiz biz. Ve insan bu vatanın havasına, suyuna, toprağına ihanet etmekten haya etmedi. Bu vatanın havasına, suyuna, toprağına ihanet etmekten haya etmedi. Ormanları talan etmekten, ormanları yakmaktan, suyunu kirletmekten, toprağını kirletmekten haya etmedi. Kaldı ki bu vatanın toprağını kirletmeyi bırak, havasını kirletmeyi bırak, şehit kanlarıyla sulanmış olan vatan toprağına insan pislik atmayı, çöp dökmeyi, kirletmeyi bırak, insan tükürmekten haya etmedi. Emanet, yani sen aldığın babandan kalan saate günlük tükürür müsün? Sen babandan kalan tesbihe günlük tükürür müsün? Sen babandan kalan tesbihi affedersiniz götürüp de pisliğe atar mısın? Ama bu vatanın kadrini, kıymetini bilmeyen, bu vatanın bize nasıl bırakıldığını bilmeyen, ay yıldızlı bayrağımızın rengini nasıl aldığını bilmeyen, işte yeri geliyor, ormanlarını talan ediyor, ormanlarını yakıyor, toprağını, suyunu, havasını talan ediyor. Haliyle, böyle bir bilinçle bu vatanın üzerinde nefes almaya, yaşamaya çalışıyor. Biz buna sahip çıkmamız lazım. Bu kutsal emanet bizim aynı zamanda dini, ahlaki bir vecibemiz. Şehitlerimiz, şahit makamına şahit olanlar, gazilerimiz, o kutsal mücadelenin canlı tanıkları, üzerine gelen bombaları, üzerine gelen kurşunları, o mücadelenin canlı tanıkları. Çoğu hala belki üzerinden en son işte bu hain kalkışmanın üzerinden 10 sene geçse bile o hain kalkışmanın travmasını aklından, hafızasından silemeyen gazilerimiz. Şehit olanlar, Allah onları Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Allah onların makamlarını âli eylesin. Rabbim yattığımız yerde de olsa şehadeti arzulayan, şehadet şehitlik mertebesine erenlerden olmayı bize nasip eylesin. Gazilerimiz de aynı zamanda o kutsal mücadelenin şahitleri dinler, bizim de iftihar tablomuzdur. Onları bir gün sadece 19 Eylül günü evet resmi törenler çerçevesinde anlıyoruz, hatırlıyoruz ama nasıl ki yılda bir gün anne baba günü olmayacağına göre anneler babalar bizim başımızın tacı, hayatın her günü başımızın tacı, onlar bir günle sayılmayacağına göre eş günü, aile günü bir gün olmayacağına göre şehitlik ve gazilik de tabi belki resmi anmalar çerçevesinde bir gün ama her zaman bizim saygıyı hak eden, hürmeti hak eden, hatır sormayı hak eden, saygı duyulmayı hak eden kardeşlerimizdir, büyüklerimizdir. Allah hayatta olanlara, şifa bekleyenlere Rabbim Şafi ismi hürmetine acil şifalar ihsan eylesin. Tedavileri devam eden kardeşlerimize Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Biz şu cennet vatanımızda, güzel yurdumuzda, Anadolu'muzda şehitliği, gaziliği, bu vatan için fedakarlığın ne demek olduğunu evet yeni gelen neslimize, çocuklarımıza anlatmamız lazım, öğretmemiz lazım, okutmamız lazım, göstermemiz lazım. İnsan hakikaten gıpta ediyor. Bazen bazı ülkelerde, bazı devletlerde, bazı yerlerde görüyoruz. Yani bir işte gazi geçerken insanlar duraklarda, yollarda, şurada burada tazimle, hürmetle onlara saygı gösteriyorlar. Ne büyük bir onur, ne büyük bir erdem, ne büyük bir ahlak. Adamın belki imanı yok ama diyor ki bu vatan için savaşa katılmış. Bu vatan için mücadeleye katılmış.

geliyorsak, ailemizi, yurdumuzu, yuvamızı kırmışsak, bu birilerinin fedakarlığı karşılığında. Birisi bizi iflastan kurtarsa, birisi bizi borçtan kurtarsa, hürmet ederiz, Allah razı olsun. Yani sen yardım etmeseydin ben o borcu ödeyemezdim, iflastan kurtulamazdım, o sıkıntıyı, o dar boğazı aşamazdım diye hürmet ederiz. İşte bu vatanı bize emanet bırakan başta şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlığı sonucunda biz bu vatanın üzerinde gezip dolaşıyoruz. Bedel ödediler, biz o fedakarlığın sonucunda bu işin tabiri caizse tadını çıkarıyoruz. Onlara hürmette, saygıda kusur etmemek lazım. Hastanede olanları ziyaret etmek lazım. Büyüklerin ellerinden öpmek lazım. Hatta bunu çocuklarımızla yapmamız lazım. Gençlerimizle yapmamız lazım. Onlara anlatmamız lazım. Onlar diğer özel gereksinimli kardeşlerimiz gibi acınarak bakılsın istemiyorlar. Onlar anlaşılmak istiyorlar. Anlaşılmak istiyorlar, saygı duyulmak, kabul görmek istiyorlar. Haliyle bu vatan için fedakarlık yapacak evet binlerce kardeşimiz var, binlerce yavrumuz var. Allah cümlemizden razı olsun, cümlesinden razı olsun. İşte son hain kalkışmada bir ay boyunca herkes oraya piknik yapmaya, çay içmeye, gezmeye gitmedi. Bir ay boyunca meydanları doldurdunuz, meydanları doldurdu. Herkes ama herkes vatan, ezan, bayrak, millet, özgürlük, istikbal uğruna meydanları doldurdu. Bu

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
6: Maksimum Müzik
5: Sinerji FM.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Bahçede Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim yapan, yeniden can bulan bir toprağa dönüşmesi için kolları sıvadık. Çünkü biliyoruz ki kalıcı huzur ancak ekmeğini kendi toprağından çıkaran, kendi işinin, kendi geleceğinin sahibi olan bir halkla mümkündür, dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saracoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır'ın da olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler yangının enerjisini büyük oranda düşürdü. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.
2: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
4: Reklam.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Reklam.

Haftanın cuması geldi çattı. Biz de bu cumayı daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine günden keyif almak isteyenler bugün de kulağını hayatın ritminden kaçırmasın. Bugün de radyonuz açık olsun. Bu iki saat boyunca ben Rayna mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Mert Demir'le yaptık açılışı. Mabel Matiz'le devam edelim. Radyonuzun sesini kısmazsanız Suro İskenderli'den Tuğba Özerke, Gökhan Türkmen'den Zeynep Aslı, Murat Dalkılıcı, Hadise Yasıla'ya en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Hayatın ritmi başladı bile.

Şimdi sabah uyanır uyanmaz kahve içmememiz gerektiğinden pek çok kez bahsettik. Çünkü uyanır uyanmaz vücut zaten kendisini uyandırma yetisine sahip. Fakat sabah içilen kahve de iyi geliyor. Gerçekten iyi hissettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bu mevzuyu konuşmuştuk ama kaçıranlar varsa yine konuşalım istiyorum. Bilim insanları sabah içtiğiniz kahvenin daha mutlu ettiğini ortaya çıkartmış. Artık resmen bilimsel olarak da kanıtlanmış. Kafein beynimizdeki adenozin adlı kimyasala bağlı reseptörleri engelleyerek uyku hissini azaltıyor. Özellikle uyandıktan sonraki 2,5 saatlik dilim içerisinde kahve içenlerin daha mutlu hissettiğini söylüyor. Bence hepsini deneyebiliriz. Uyandıktan sonraki ilk 1 saat içinde kahve içmemeyi de deneyebilirsiniz. Uyandıktan sonraki o 2,5 saatlik dilim içerisinde de kahve içebilirsiniz. Her ikisini de destekliyor bilim insanları ve tabii ki siz kendinizi hangi halde mutlu hissediyorsanız ona göre devam edin yola. Bazen sadece yapılan araştırmalar değil, kendi yaptığımız araştırmalar önemli oluyor, unutmayın.

Cuma haftanın en sevilen günlerinden bir tanesi ve dahi insanların en mutlu olduğu günün cumartesi akşamüstü olduğunu söylüyorlar yapılan araştırmalar. Evet, cumadan hafta sonu hazırlanıyoruz ama kendimizi en mutlu hissettiğimiz gün cumartesi akşamüstü. Çünkü bir önceki gün cumaydı. Zaten mutluyduk. Cumartesi günü gezdik, tozduk, eğlendik ve cumartesi akşamüstü düşünüyoruz. Yarın pazar, sabah uyuyabileceğim. İşte bu yüzden cumartesi akşamüstü insanoğlunun en mutlu olduğu gün ve saat olarak belirlenmiş. Peki sizin için hangisi geçerli? Çünkü herkes cumartesi pazar tatil yapmıyor. Herkes aynı zamanda mutlu hissetmiyor. Genel geçer bir araştırma cumartesi akşamüstü dese de bizim kendi düşüncelerimizle mutlu olduğumuz günler farklı olabilir. Siz her mutlu olduğunuz anı iyi değerlendirin. Zira sadece özel gün, saat vesaire değil, her mutlu olduğunuz anda zamanın tadını çıkartın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Son yıllarda hepimizde aynı cümle. Hayat tat vermiyor. Çok keyifsiz olmaya başladım. Keşke şu pandemi öncesine dönebilseydim. 2020'den sonra her şey çok değişti. Hep aynı cümleleri duyuyorum ve çoğunlukla insanlar kendilerini daha mutsuz hissediyorlar. Peki sizin de böyle küçük mutsuzluklarınız varsa, başka tert olmasın, böyle küçük sıkıntılarınız varsa, hayattan zevk alamayanlar için elektroşok tedavisi başlatılmış. Yani şöyle ki, şok tedavisiyle yeniden doğup yeniden mutlu hissediyormuş insanlar. Virginia Üniversitesi'nde telefon ya da kitap okumadan boş bir odada 15 dakika boyunca sadece düşünceleriyle baş başa bırakılan insanların odadan çıkmadan önce böyle küçük hafif bir elektroşokla odadan çıkmaları sağlanmış. Sonrasında o düşüncelerden, olumsuz düşüncelerden kurtuldukları gözlemlenmiş ama şöyle kadınların %25'i erkeklerin %67'si. Sanırım bu elektroşok mevzusu erkeklerde daha fazla işe yarıyor ama sonuç olarak siz kendinizi mutsuz hissettiğiniz zamanlarda sakın evde denemeyin. Küçük bir şok etkisine ihtiyacımız olduğunu fark ediyoruz. Ama o etkiyi güzel haberlerle alalım tabii biz. Peki bugün de hayatın ritminde şok etkisi yaratan şarkılar diyelim yanı başınızda olsun. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Bu kez Murat Dağkılıç'a eşlik edeceğiz.

Son yıllarda dünyanın daha renksiz bir yer olduğunu düşünmeye başladık. Eski fotoğraflara bakıyoruz, her şey rengarenk. Eski anılara bakıyoruz. Eski fotoğraflarda, eski anılarda, eski videolarda, filmlerde, dizilerde her şey daha renkli geliyor gözümüze. Dünya artık gri ve beyazdan, gri, bej ve beyazdan oluşmaya başladı hatta. Antrasit başta olmak üzere gri, bej, beyaz, siyah, bunların hepsi birbirine yakın tonlar ve 2000'lerin başından beri, hatta 2010-2020'lerden beri pek çoğumuz griyi, beyazı, beji kullanmaya başladık. Peki renkler nereye gitti? Niye böyle yapmaya başlıyoruz? Yeni yapılmış bir binadan tutun da bir arabanın rengine kadar, mutfak dolaplarından tutun da bir kafenin duvarlarına kadar, mağazanın iç mekanlarına kadar pek çok yerde bejler, griler, beyazlar, siyahlar kullanılıyor. İşte 2010'dan beri böyle daha modern tasarımlar, daha nötrleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Minimalist, sade bir tasarımla karşımıza çıkmaya başladı bu renkler. Daha sade görünümüyle, daha minimalist görünümüyle kullanıldı ve daha fazla yayılmaya başlandı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda renklerin artık yavaş yavaş etkisini kaybettiğini görüyoruz. Bu yüzden bu sonbahar ve kış sezonunda canlı renkler gözde hanımlar, beyler, hem kıyafetlerde hem de dekorasyonda siz canınızın istediği her rengi kullanabilirsiniz. Biraz şu grilerden, beyazdan, bejden, antrasitten uzaklaşalım.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Malum mevsim geçişindeyiz. Yavaş yavaş etraftan böyle grip oldum haberleri duymaya başlıyorsunuzdur. Geçen hafta ben de zaten grip yattım bütün hafta sonunda. Peki siz de hasta olmayın diye bağışıklığınızı kuvvetli tutacaksınız ama hadi hasta olduk diyelim. Kalabalık bir yerde böyle birileriyle konuşurken bir anda hapşırasınız geldi. Hapşırığınızı sakın tutmayın. Çok önemli detaylardan bir tanesi, hapşırığı bastırmanın sağlığınız için tehlikeli, hatta ciddi komplikasyonlara sebep olabileceğini söylüyor uzmanlar. Gerçekten bunu yaşamış olanlar var. Bu yüzden bu güçlü aktiviteyi, hapşırığı asla tutmayacaksınız. Saatte 160 kilometreye varan bir hızla fırlayabilir hapşırığınız. Hapşırmanız çok güçlü olduğu için onu bastırdığınızda o etkiyi vücudunuz içeriden hissedecek. Bu yüzden hapşırığınızı asla tutmamanız gerektiğini hatırlatmak istedim.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas merkezli dev yağış kütlesi Tokat, Amasya, Samsun ve Ordu'ya doğru hızla ilerleyerek şiddetli sağanak, şimşek ve ani su baskınlarına neden oluyor. Vatandaşlar dikkatli olmalı. İstanbul Havalimanı 18 Eylül'de 4. anapistini açıyor. Yıllık yolcu kapasitesi 120 milyona çıkıyor. İç hat operasyonları artıyor. Tokat uçuşlarında performans güçleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul'da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda 174 şüpheli yakalandı, 40 çağrı merkezi ve finans ofisi kapatıldı, 1,5 milyar liralık mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yapan Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 51 kişiye yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını bildirdi. Yunanistan'ın Elbos Adası'nda saat 9.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 5,46 kilometre derinlikte gerçekleşti. Profesör Doktor Naci Görür, Kuzey Kol'un Marmara ve Yunanistan'da gerildiğini belirtti. Olumsuzluk yaşanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için seçim düzenleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçun da seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılacağını ve Erdoğan'ın aday olacağını açıkladı. Emar AVM'de Ünalan Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 9.20'de çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, ölen veya yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.
1: Spor.
2: Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 yendi ve Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Hollanda'ya yaklaşarak 6. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmesini istemiyor. Sağlık ekipleri iyileşme sürecini kontrol ederek koruma kararı aldı. Nijerya Federasyonu ise oyuncuyu kadroya almak istiyor. Jimmy Butler, Golden State Warriors için dizindeki ön çapraz bağ sakatlığından sonra rehabilitasyon sürecinde önemli ilerleme kaydetti. Oyuncu sezon başında sahada olmayacak ancak takım liderliğine devam edecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 79 kuruştan, gram altın ise 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Reklam.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77
3: Reklam.

Şimdi bugün günlerden cuma. Biz genelde yeni başlangıçlar için bir şeye, spora, diyete vesaire, yeni bir şeye, yeniden başlayabilmek için genelde hafta başını bekliyoruz. Beklemeyin, cumadan başlayın. Ya da ayın başını beklemeyin, şimdiden başlayın. Ayın 18'inde bu güzel cuma gününde başlamak istediğiniz her neyse başlamanın tam zamanı. Ya da belki bugün değil de hazır hissettiğiniz an başlamanın tam zamanı. Belki de telefona kaydettiğiniz ve daha hiç bakmadığınız o spor aktivitelerini yapmanın tam zamanı. Belki de yine bir kenara yazdığınız o tarifleri denemenin tam zamanı. Sizin için en doğru zaman hangisi? Tabii ki siz karar vereceksiniz. Unutmayın, en doğru zaman en hazır hissettiğiniz zaman.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şu şarkıyı ne zaman dinlersem dinleyeyim bana hep güzel anları hatırlatıyor. Sözleri de müthiş, müziği de harika. Deep Rise ve Jabbar. Umarım bir kez daha bunun gibi güzel bir şarkıyla çıkarlar. Her şarkıları ayrı güzel gerçi. Rafla radyolarınızdaydı. Peki Melike Şahin var sırada. Melike Şahin de yeni şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle buluşturdu. Kalp kırıklığının bir son değil, özgürleşmenin, kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıldığı Ölmem Ölemem şarkısını paylaştı. Hatta şarkı ilk hatırasını daha yayınlamadan sahnede yarattı. İlk kez Harbiye açık havada binlerce kişinin karşısında söyledi şarkıyı. O gece kayda alındı. Dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı daha piyasaya çıkmadan çok sevilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Ölmem Ölemem dinleyicisiyle buluştu, hatırlatmış olayım. Peki biz hayatın ritminde beni ancakla konuk edelim. Melike Şahin radyolarınızda olsun.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi çocukların hayal dünyasını baktığınız vakit o kadar geniş bir hayal dünyası görüyorsunuz ki, tabii bu hayal dünyasını geliştirebilmesi için oturup bir kenarda oyuncaklarıyla oynaması gerekiyor çocukların. Çocukken elinde telefon, tabletle büyüyen çocukların hayal dünyası gelişmiyor. Peki hayal dünyası gelişen çocuklarında fazlası mı var acaba? Çünkü bazılarında hayali arkadaşlar oluyor. Belki sizin de olmuştur zamanında. Ama bizim çocukluğumuzda öyle her şeye dikkat edip de kaç yaşına kadar hayali arkadaşı var bu çocuğun diye bakmamışlardı. Şimdiki uzmanlar hayali arkadaşların 3-4 yaşa kadar normal olabileceğini söylüyorlar. 7 yaşından küçük çocukların %67'sinin hayali bir arkadaşı var. Evet ama yani maksimum 7 yaşından sonra bu hayali arkadaşın artık ortadan kalkması gerektiğini söylüyorlar. Birden fazla hayali arkadaşı olanlar ya da daha büyük yaşta hayali arkadaşı olanların bir uzmana başvurması gerektiğini söylüyorlar. Vardır, belki bizim de vardır. İç sesimiz vardır. Hayali arkadaş bir yerden sonra belki iç sese dönüşüyordur. Olur ya, kendi kendimize konuştuğumuzda laf lafı açıyordur, hani bazen öyle derler ya. Siz yine de işin şakası bir yana bu önemli detayı atlamayın diye ben hatırlatmış olayım. Ha, kendi kendimize sohbet ettiğimiz, iç sesimizi dinlediğimiz zamanlar da oluyor. Genelde iç sesin söyledikleri de doğru çıkıyor. Siz yine onun söylediklerini kulak arkası etmeyin.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira,

0: güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Şimdi önümüzde güzel bir hafta sonu var. Arkadaşlarla, sosyal çevreyle geçirilecek bir ortamın hafta sonunda ruhunuza da, fiziksel olarak sağlığınıza da iyi geldi.

geldiğini hatırlatmak istiyorum ve dahi sevdiklerinizle bir araya gelince fikir alışverişi yapmanın, sohbet etmenin de iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ama işte bu sohbet esnasında illa birilerini çekiştiriyoruz. Peki erkeklerin kadınlardan daha fazla dedikodu yaptığını söylesem? Araştırmacılar dedikodu alışkanlıkları hakkında sorular sormuşlar insanlara ve erkeklerin kadınlardan ofiste, özellikle iş yerinde daha fazla dedikodu yaptığı sonucuna varmışlar. Kadınlara fiziksel olarak tehdit oluşturmadan rekabet etme imkanı sağladığını, erkeklerde ise özgüveni geliştirmeye yardımcı olduğunu söylemişler. Yani dedikodu yapmak aslında bir yerde bize faydalı, iyi geliyor vücudumuza, ama tabii dozunu kaçırmadan, kimseye zarar vermeden diyelim.

Artık yavaş yavaş gün ışığı azalmaya başlayacak. Önümüzde sonbahar, kış var. Dolayısıyla günler biraz daha kısalacak, karanlık vakitler biraz daha uzayacak ve tabii ki biz yapay ışığı biraz daha fazla kullanacağız. Ancak LED ampul kullanıyorsanız uzmanlar diyorlar ki LED ampullere olan bağlılığımızın kronik tehlike düzeyine çıktığını ortaya çıkartmışlar. Hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan yakın kızılötesi dalga boylarından kelimenin tam anlamıyla mahrum bırakıyormuş bu LED ampuller. Dolayısıyla modern ışık yayan LED ampullerin enerji verimliliğinde devrim yaratsa da sürekli maruz kaldığımızda bir fizyolojik bedeli olacağını söylüyorlar. Öyle ki mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve yavaş yavaş farkında olmadan bir sağlık krizi ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla LED ampullerden ve tabii ki yapay ışıktan mümkün olduğu kadar uzak kalmakta fayda var. Gün ışığı olduğu zamanlarda gün ışığından mutlaka faydalanın. Tabii ki gün ışığından faydalanmak için de gün erken başlayın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

hafta sonundan saydığımız Cuma'nın 2 saatini birlikte paylaştık. Bugün de işleri erkenden tamamlayıp kendimizi hafta sonuna hazırladık. Pekala, radyonuz açık kalmaya devam etsin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Biz pazartesi yine görüşelim. Bugünlük hoşça kalın diyorum ben Rania. Mikrofon başından ayrılıyorum ama pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdiden mutlu hafta sonları hepinize.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması anlamında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlandırılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 11 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık ihracatçıları arasındaki yerini güçlendirdi. Şimdi tedarik zincirimizi derinleştirecek, kritik teknoloji ve malzemelerde bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma namazı sırasında Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki cami yakınlarında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.
2: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik Radyo Sinerji
1: Pop 20 ilk 5.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
0: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
0: 4 numara.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
0: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
0: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokatlı genç güreşçiler Malatya ve Ankara'da düzenlenen müsabakalarda 10 derece elde ederek önemli başarılar kazandı ve Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti. Tokat'ta motorin fiyatı 102,10 liraya çıktı. Bu gece 4,9 lira indirimle litre fiyatı 98 liraya düşerek 2 haneye inmesi bekleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemlerle ilgili 4 kişinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında

0: hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını ve sosyal medya hesaplarının engellendiğini açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini belirleyerek işbirliği için İş Bankası ile Ziraat Bankası'nı görevlendirdi. Fonların tasfiyesi 3 aylık süreçte banka kontrolünde gerçekleştirilecek. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görür, Kuzey Kol'un Marmara ve Yunanistan'da gerildiğine dikkat çekti. Afet yönetimi depremin 5,46 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Nijerya Futbol Federasyonu Galatasaray'ın Osimhen için milli maçlarda oynamaması teklifini reddetti. Tedavi süren Osimhen'in kadroya çağrılması yönetimi kızdırdı. Teknik direktör Shell oyuncuyu Afrika Uluslar Kupası elemelerine dahil etti. İstanbul Üsküdar'daki MR AVM'de saat 9.20'de çıkan iş yeri yangını itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı olmadığı, inceleme başlatıldığı bildirildi. Spor. Toprak Razgatlıoğlu Avusturya Grand Prix'sinde 15. MotoGP yarışına katılıyor. Spielberg Red Bull pistinde sıralama yarışı ve sprint gerçekleşecek. Razgatlıoğlu genel klasmanda 21. sırada. FIFA Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'den Sivasspor, Kayserispor, Sarıyer ve Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'den bir kulübün transfer tahtasını kapattı. Borçlar ödenirse ceza kaldırılacak. Başakşehir Süper Lig 6. haftasında Gençler Birliği ile Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak ve kötü gidişi durdurmak için mücadele edecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 79 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece. Hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece. Çoğunlukla bulutlu bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece. Hava çoğunlukla bulutlu seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim tek bir sevdamız var. Türkiye olarak dünya haritasında çok stratejik bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeye 1,5 milyar insana sadece 4 saatlik bir uçuş yapıp ülkemize kolayca gelinebiliyor. Sahip olduğumuz bu konumun sunduğu avantajları milletimizin lehine değerlendirmeye gayret ediyoruz," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknoloji ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Tahmin ediliyor.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: gecemiz uyku. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokatlı genç güreşçiler Malatya ve Ankara'da düzenlenen müsabakalarda 10 derece elde ederek önemli başarılar kazandı ve Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti. Tokat'ta motorin fiyatı 102,10 liraya çıktı. Bu gece 4,9 lira indirimle litre fiyatı 98 liraya düşerek 2 haneye inmesi bekleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Türkiye'de kurak geçen yazın ardından Ekim ikinci haftasında Mega El Nino etkisiyle şiddetli yağışlar başlayacak. Uzmanlar 2027'nin yağışlı geçeceğini belirterek sıcaklık artışının Mega El Nino seviyesinde olduğunu açıkladı. Özgür Özel, telefon krizinde fon kapalıyken hisseleri yükseltenlerin parayı alıp kaçtığını ve devlet adına açıklama yaptığını belirtti. Bursa'daki siyasi gerilim ve erken seçim çağrısı da öne çıktı. Bozbey'e destek sürecek. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5,46 kilometre derinlikte gerçekleşti ve olumsuzluk yaşanmadı. Profesör, Doktor Naci Görür, Kuzey Kol'un Marmara ile Yunanistan'da gerildiğini belirtti. Çin, Kızıldeniz'deki gerilimin artması üzerine İran'dan Husiler üzerindeki etkisini kullanmasını istedi. Pekin, Bab el-Mendeb Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımını korumak için çatışmanın yayılmasını önlemeyi hedefliyor. İran, bölgesel istikrarı ABD, İsrail Savaşı'nın sona ermesine bağlıyor. Denizli Kale ilçesinde intihar girişiminde bulunan Berkay Ç, çatıda polis ve itfaiyenin güvenlik önlemleri aldığı sırada belediye başkanı Erkan Hayla tarafından kolundan yakalanıp son anda kurtarıldı. Genç ambulansla hastaneye sevk edildi. Spor. Fenerbahçe'de Mert Müldür antrenmanda dizine darbe alarak menisküs yırtığı yaşadı. Tedaviye başlayan oyuncu 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak haberi duyuruldu. Alanyaspor Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe maçında hakem Ozan Ergün'ün 2 net penaltıyı es geçmesi nedeniyle 2 puan kaybettiklerini açıkladı. Okey yokuşlu, uzun süredir sahalardan uzak kaldığı sakatlık sürecinde ameliyat oldu, acıya rağmen mücadeleye devam ediyor ve çocuklarına örnek olmak istiyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 79 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece. Hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece. Çoğunlukla bulutlu bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece. Hava çoğunlukla bulutlu seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu, Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Lezzetin adresi Özdiyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Hazır değilim. Sana gelemem. Zamanım var.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik.
3: Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Enerjide yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.

0: sistemle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın. Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programını Hareketli Sanat Müziği eserlerimizle başlattık ve yine hareketli çalışmalarımızla devam edeceğiz. Önümüzde çok güzel dakikalar var ve aynı zamanda çok güzel şarkılar var. Bu şarkılarımızın bir tanesi de bestesi ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend eserdir. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı diyecek sanatçımız.

sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz içerisinde son olarak paylaşmış olduğumuz çok güzel bir Yıldırım Gürses eseriydi. Sanatçımızı da bu güzel şarkısıyla rahmetle anmış olduk ve en özel çalışmalarımızdan bir tanesini şu dakikalarda Hüner Coşkuner yorumundan paylaşıyoruz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izleme.

0: ürünlerinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. Radyo Sinerji. Sinerji. Sinerji. Sinerji.
2: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

kadar. Efendim, mutlu, huzurlu, şanslı ve müzik dolu güzel bir gün temenni ediyoruz. İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Gününüzü anlamlandırmak adına en özel sanat müziği eserlerimizle program birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Uşak bir türküyle devam edeceğiz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek diyecek sanatçımız.

Sevgili dostlarımız, geçmişten bugüne sanat müziğimizin en güzel eserlerini siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam ediyoruz. Gelen tavsiye şarkılarımızdan bir tanesiyle devam edelim dilerseniz. Fatma Arslanoğlu yorumundan güzel bir sanat müziği eseri istenmiş. Bizler de sevgili dinleyicimizi sabırsızlandırmadan bu güzel eserimizi sizlerle paylaşıyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının son eserini paylaşacağız. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Hepinize huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Onlar döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

günüm şimdi dargınım. Acıyım,